0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Ben kimsenin mazisi,

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

Bugün programa 1993 yılından Barış Manço'nun 24 Ayar albümünden Gibi Gibi ile başladık. Bu şarkının birçok kez cover'ını dinlemişsinizdir. Ve Haluk Levent'in Bir Gece Vakti albümüne gidiyoruz. Bu albümdeki 3 Hürel cover çalışma. Bugün programa 1993 yılından Barış Manço'nun 24 Ayar albümünden Gibi Gibi ile başladık. Bu şarkının birçok kez cover'ını

Bülent Ortaçgil'in şarkılarından oluşan Şarkılar Bir Oyundur albümü 2000 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten çok başarılı performanslar var. Onlardan bir tanesi de Mavi Sakal'a ait 90'lı yıllarda hayat

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

kalbimi kadından. Çok özel bir şarkı Yağmurlar. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kargo'dan. Sen Bir Meleksin albümünden seçtim şarkıyı. Yıllar

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarımsal görünüm raporuna dikkat çekerek bakliyatın yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve toprağa azot bağlama gibi tarımsal avantajları olduğunu ancak küresel pazardaki değişimlerin Türkiye tarafından doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamına yakışmayan bir tavır sergilemiştir diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp eden şüpheli tutuklandı. Mağdur kadın ailesinden ayrı yaşadığını, söz konusu adamla 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlattı. Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yaptığı ikinci zam hakkında Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, artan ücretlerin özellikle emekliler, kronik hastalar ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabileceğini belirterek, eczanelerin ise hiçbir ekonomik karşılığı olmadan devlet adına tahsilat yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle zarar eden Anamur ve Bozyazılı muz üreticileriyle ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 1 kilogram muzun üretim maliyeti yaklaşık 42 TL olmasına rağmen üreticilerimiz ürünlerini 20-25 lira arasında satmak zorunda kalmakta ve ciddi zarar etmektedir. Bu durum birçok üreticimizin üretimden vazgeçmesine, muz seralarının sökülmesine ve yerli üretimin giderek azalmasına neden olmaktadır dedi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde yıllardır sürdürülen çevre mücadelesi mahkemenin iptal kararının ardından ruhsat sahasını devralan şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci bu kez bakanlık tarafından durduruldu ve süreç tamamen bitirildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, tarım sektörümüz son 23 çeyreğin 10'unda küçülmüştür. Bu tablo üreticimizi doğrudan etkilediği gibi üretimden ticarete kadar uzanan tüm zinciri de olumsuz etkilemektedir. Tarımı yeniden cazip hale getirecek uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Mersin'de Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü MK'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay anında aracın 150 km hızla seyrettiği iddialarına ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi talebi de kabul edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde yasal koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini savundu. Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini

0: puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin-Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken, Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri, bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve İlgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
1: Radyo Ülkü.
0: Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari taksi de denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken markette fiyatı en fazla artan ürün ise çilek oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ürünler soğuk hava deposunda bekliyor ve kira ödeniyor. İhracat ve iç piyasaya yetecek kadar mal var. Bu nedenle ihracatın bir an önce önü açılıp ithalat önlenmeli. İç piyasadaki tüketim ve ithalattaki vergi arttırılmalı diye konuştu. Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazlarında yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personel

0: personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere Mahallesi'nde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü uzman doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Günler ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan Mahallesi'ne ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda bir gümüş, iki bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız bir gümüş, üç bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
2: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak TÜİZME kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğini esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü, Ülkü.
1: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
4: Radyo Ülkü.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo Ülke.

Bugün size popüler figürlerin hikayelerini anlatmak istiyorum. Nazar boncuğu, işte Süryani boncuğu, ne bileyim Sümerlerden kalan eski boncuklar, Fatıma Ana'nın eli ya da alyans kullanımı, hepsini konuşacağız.

0: Sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini anlatacağım size. Nazar boncuğuyla başlayalım mı? Kökeni çok eski çağlara kadar uzanan nazar terimi. Aslında Arapça kökenlidir. Dilimizde bakmak, bakış anlamına karşılık geliyor. Pek çok kültürde yer alan nazar inanışıyla ilgili bilinen ilk örneklere Horos gözü adıyla eski Mısır'da rastlıyoruz. Günümüzde halen pek çok farklı kültürde etkili olan bu inanış Amerika ve İngiltere'de başka isimlerle Yunanistan'da mesela Matisma, İran'da Bet-Nezer olarak adlandırılıyor. İnsan, hayvan ya da eşyaya zarar veren kötü bakış anlamında da kullanılır nazar terimi. İslam öncesi pagan Arap kültüründe ise canlıların ölümüne sebep olduğuna inanmış insanlar. Pertev Naili, Yüz Soru'da Türk Folklori isimli kitabında nazarı kastettiği anlam bakımından şu şekilde açıklamış. Diyor ki, bakışlarında nazarlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleri nedeniyle bir kişiye, işte bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık hatta ölüm, nesne üzerinde de sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesidir. Bilmem inanır mısınız böyle şeylere? Nazar inancının olumsuz etkilerine karşılık insanların bundan korunmak için çeşitli yollar geliştirdiğini biliyoruz biz tarihi kaynaklara baktığımızda. Bunlardan bir tanesi amulet olarak adlandırılan en eski tılsım ve nazarlık olan muskalara yine eski Mısır'da rastlanıyor. Anadolu'da nazardan korunmanın yöntemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz kurşun dökmektir. Hatta bir programda bahsetmiştim size bundan. Negatif enerjinin çekimiyle olumsuz frekanslar yok edilir. Daha yoğun olarak tercih edilen nazar boncuğu ise evlerimizde, iş yerlerimizde duvarlarımızı süsler. Nazar boncukları zaman içerisinde sadece göz temasından çıkarak desenli hale de geldi. Fatma Ana'nın eli işte bolluk, bereket ve pozitif enerji içinde kullanılıyor ki az sonra bahsedeceğim ondan size. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü Dr. Neşe Yıldıran Mısır'daki kazılarda çok sayıda mavi horos gözü ya da ay gözüne rastlandığını ve günümüzdeki nazar boncuğunun bunlara dayandığını söylemiş. Aynı zamanda ilk nazar boncuğunun milattan önce 3300'lü yıllara dayandığını dile getirmiş. Fakat ilk nazar boncukları bugün bildiklerimizden farklı olarak kaymak taşından oyma böyle geometrik formlarla karşımıza çıkıyor. Bugün kullanılan nazarlıklar da milattan önce 1500'lü yıllarda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmış. Yıldıran'a göre Ege adaları ve Anadolu'daki cam nazar boncukları doğrudan cam üretiminin gelişmesiyle ilgili olup mavi renk ise Mısır'daki yüksek oksitli sırlı kilden kaynaklanıyor. Aynı zamanda gök tanrı inancından da ileri gelen mavi nazarlık kullanımında boncuğun özellikle göz şeklinde olmasıysa benzeşim kanunuyla açıklanabiliyor. İlkel insanların birbirlerine benzer şeylerin aynı olduğunu düşünüp koruma çareleri olarak kötü şeylerin aynısının ya da ne bileyim benzerlerini kullanmaları eşyaların veya canlıların benzerlerine yapılan bir şeyin aslı üzerinde de aynı etkiyi bırakacağına inanmaları büyücülüğün benzeşim kanunu olarak tanımlanabilir. Nedir diye merak ederseniz eğer. Kötü gözlerin tehlikesinden korunmak için göze benzeyen nazarların kullanılması da aslında aynı düşünceden kaynaklanıyor. Az sonra size Sümerlerden de biraz bahsedeceğim.

0: Gül Günegül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Nazar boncuğu demiştim, Sümerlerden de bahsedeceğim diye de eklemiştim hatırlarsanız. Nazar boncuğuna ilham kaynağı olan nazar inancının kökenleri dediğim gibi oldukça eskilere dayanıyor. Geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu inanç eski medeniyetlerde de kendini göstermiş. İşte Sümer, Babil, Mısır az önce anlatmıştım zaten, köklü uygarlıklarda kötü niyetli insanların sahip oldukları bu kötülükleri gözleri aracılığıyla dışarı yansıttığına, bu yola da karşısındaki kişileri olumsuz etkilediklerine ve onların başlarına kötü şeyler gelmesine sebep olduklarına inanılmış. Günümüzde de var olan göz biçimindeki nazar boncuğu, az önce de söylediğim gibi Mısır tarihinde bir gözü, Tanrı Horus'un gözünü temsil ediyor. İnanışa göre Horus kazandığı savaşlar neticesinde yaşamın yegane kralı oluyor. Bu nedenle Horus'un gözü tüm kötü bakışları ve niyetleri yok edecek değerli bir güce sahip oluyor. Nazar boncuğu çok farklı sayıda inançta kendine hep yer bulmuş. Adeta ortak bir değer de diyebiliriz. İşte Musevi, Hristiyan, Müslüman, Budist, Hindu toplumlarında da kötü gözlere karşı iyi geldiğine inanılmış. Orta Asya'da şamanizm döneminde ise Türklerin yaşantısına dahil oluyor. Türkler nazarı isabeti ayn olarak adlandırmışlar ve bundan korunmak için nazar boncuğu kullanımına gitmişler. Türkiye'de esnafın nazar boncuğuyla tanışması Mısırlı boncuk ustalarının ülkemize gelmesiyle mümkün oluyor tabii. İzmir'de bu sanatı yaygınlaştıran Mısırlı ustaların sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da cam işçiliğini öğrettiği düşünülüyor. Türk ustalar bu süreçte öğrendikleri bu zanaatı geliştiriyorlar ve camların üzerine göz figürü ekleyerek günümüzdeki nazar boncuklarını yaratıyorlar. Az sonra size Süryani boncuğunu anlatacağım. O da aslında aynı mantıkta diyebilirim.
1: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güle Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size popüler figürlerin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Süryani boncukları var. Milattan önce yapılan ilk nazar boncuğu da diyebiliriz onlar için. Süryani ustalar tarafından firuze taşından yapılıyor. İkili, yedili, sekizli, dokuzlu delik olan boncuklardaki her bir göz farklı anlamlar içeriyor. Mesela yedi gözlü Süryani boncuğu ağabey hayatı, sekiz gözlü Süryani boncuğu sekizinci cennet kapısını, dokuz gözlü Süryani boncuğu güneşi temsil eder. Süryani nazar boncuğundaki gözleri aynı zamanda boncuk da denmekte. Göz insanın dünyaya açılan penceresi olup her türlü iyi ve kötü düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edildiği için karşı taraftaki negatif enerjiyi de yok etmek amacıyla takılmış anlayacağım.

Harika şarkılar geride kaldı ama daha güzellerini hazırlayın kendinize. Özenle yaptım yine listemi bugün. Ama bunun yanında tabii ki özendiğim bir başka konu da size anlattıklarım biliyorsunuz. Popüler figürlerin hikayelerini anlatıyorum bugün size. Fatma Ana'nın Elinde Sıra ya da Fatıma'nın Eli. Fatıma'nın Eli ya da Hamse palmiye şeklinde Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar popüler, yaygınca işte takı, muska ya da duvar süsü olarak kullanılan bir tılsım. Tarih boyunca birçok kez koruma işareti olarak tanınmış ve kullanılan açık eli tasvir eden tılsımın geleneksel olarak nazardan, işte kötülüklerden ve kötü enerjiden koruma sağladığına inanılmış. İslam'da Fatıma'nın Eli olarak bilinen bu tılsım Yahudilikte ya da Hristiyanlıkta yahut Fenike kültüründe farklı farklı isimler biliniyor. Ayrıca bu sembol kadınlığı temsil ediyor ve kadının kutsal eli olarak anılıyor. İnsanları kötülükten ve diğer tehlikelerden koruyabilecek olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanmış insanlar. Fatıma'nın eli olarak bilinen sembolün kökenleri İslam öncesi dönemlere kadar uzanıyor. Milattan önce 1800'lerde antik Mezopotamya'da ilk kez tanrıça İnanna veya İştar'ın muskaları şeklinde görülmüş. Daha sonra Kartaca'da ve antik Kuzey Afrika'da ve İber Yarımadası'nda Fenike kolonisi ünlerinde görülmüş. Hamse benzeri bir el sembolü içeren milattan önce 8. yüzyıla ait bir İsrailli mezarı Hırbetül Kum'da keşfediliyor. Bir teori Hamsa ile eski Mısırlıların iki parmak olarak bildiği bir muska olan Manopantea arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyor. Bu muskada iki parmak Isis ve Osiris'i, başparmaksa çocukları Horus'u temsil ediyor. Bu tılsım ebeveynlerin çocukları üzerindeki koruyucu ruhlarını çağırmak için kullanılmış. Başka bir teoriye baktığımızda da nazarı uzaklaştırmak için kullanıldığını görüyoruz. Her toplum aslında farklı farklı isimlendirse de hepsi kökeninde aynı. Kötülüklerden uzaklaştırmak istiyorlar kendilerini. En basit tanımıyla. Ben anlatırken yoruldum. İki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında. Gözlüm

Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Evlilik yüzüğüne geldi sıra. Evlilik yüzüğü biliyorsunuz her zaman aşkın, romantizmin ve bağlılığın bir simgesi olmuş. Evlilik yüzüğünün tarihine baktığımızda insan uygarlığının ortaya çıkmasıyla anılan bölgede, yani Mısır'da olmak üzere beklediğimizden biraz daha geride başlıyor. 4000 yılına kadar eski Mısırlıların evlilik yüzüğü takas ettiğini gösteren arkeolojik kalıntılar var mesela. Modern alyans geleneklerine kıyasla bazı farklılıklar ortaya çıkmış elbette. Birincisi, yüzükler muhtemelen metaller ve nadir değerli taşlardan ziyade sazlardan, deriden, kemikten veya benzeri malzemelerden yapılıyor. Bununla birlikte oldukça açık benzerlikler de var. Yüzüğü sol elin dördüncü parmağına, yani yüzük parmağına takma geleneği. Mısır'da ortaya çıkıyor bu. Çift alyans sembolizmi hep tutarlı kalmış. Bir halka bir daire. Bu halka döngüsel olduğu için hiç bitmeyen ilişkiyi, sevgiyi ve bağlılığı ifade etmiş. Yüzyıllar önce Mısır firavunları sonsuzluğu temsil eden yüzükleri kullanmaya başlıyorlar. O zamanlar metal, kemik ve kamış gibi çeşitli malzemelerden yüzükler yapılırmış. Mısırlıların güneşe ve aya tapması nedeniyle yüzüğün yuvarlak olması arasında da bir ilişki var bu arada. Hem de şekilleri ve daireleri nedeniyle yüzükler bir sonsuzluğun temsili olarak da kabul edilmişler az önce de söylediğim gibi. Ayrıca halkaların açık alanının bilinmeyene açılan bir kapı olduğuna da inanmışlar. Aşk söz konusu olduğunda kalpten dördüncü parmağa uzanan aşk damarı anlamına gelen... Aslında böyle bir damar yok biliyorsunuz. Buna inanılmış. Bu yüzden de çiftler arasında bağlayıcı bir sembol olmuş hep. Ancak daha sonra bu kültür Roma'ya ve Yunanistan'a da geçiyor. Evlilik yüzüğünün evrim geçirmesini anlatayım size. Başka bir anonsla şu anda sürem yetmeyecek. Az sonra birlikteyiz.

0: seni.
1: Gül Güne Gül'le de popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Evlilik yüzüğünün evrim geçirmesini anlatmak istiyorum şimdi de size. Orta Çağ'dan itibaren alyanslar değerli taşlarla süslenmeye başlanıyor. Orta Çağ Avrupalıları tutkuyu sembolize etmek için işte yakut, gökleri sembolize etmek için safirleri ve asimli gücü sembolize etmek için elmasları kullanmışlar. 1600'lere baktığımızda nişan törenlerinde aşıkların her birinin birer bant taktığını görüyoruz. Düğün töreni sırasında damat evlilik yüzüğünü gelinin parmağına yerleştiriyor ve alyansları uyumlu bir sette birleştiriyor. 1600'lerde yüzükler birazcık değişim gösteriyor elbette. Yüzüklerin içine ve dışına şiirler yazın. Peki evlilik yüzüğünün ve söz yüzüğünün iki ayrı yüzük haline gelmesi nasıl olmuş derseniz, Orta Çağ İngiltere'sinde evlenmek son derece basit. Çiftin tek yapması gereken birbirlerine mevcut rızalarını göstermeleri. Çoğu zaman bu rıza evlilik adı verilen bir nesnenin verilmesi ve kabul edilmesi yoluyla ifade ediliyor ve bu evlilik genellikle bir yüzük aslında. Bu nedenle bir düğün bir erkeğin bir kadına bir yüzük teklif ettiği ve onu kabul ettiği bir tören. İşte bu 8. yüzyılda norm haline geliyor. Ama tabii bu düğünlerin gerçekliği konusunda kafa karışıklığı da yaygın. Tanıkların ya da din adamlarının düğünde bulunması gerekmediğinden çiftlerden biri veya her ikisi daha sonra bir düğünün gerçekleştiğini inkar edebiliyor. Nişan yüzükleri 1840'larda Amerika'da yer almaya başlıyor, özellikle pırlanta söz konusu olduğunda. Yüzüklerin etrafına yerleştirildiğinden kuyumcular çok sayıda pırlanta koymayı hedefliyorlar. 1950'li yıllara baktığımızda alyanslar ticaret ve satışta büyük yer almaya başlıyor. 80'li yıllara geldiğimizde altın alyanslar düğünlerin tabii ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Sarı altın alyanslarda en çok aranan malzeme oluyor. O zamandan beri aşk, bağlanma ve evlilik sözleşmesini temsil etmek için binlerce evlilik yüzüğü kategorisi yapılmış, kullanılmış ve hatta satılmış. Avrupa Orta Çağ dönemine baktığımızda Hristiyan evlilik törenleri alyansları gelenek haline getiriyor. Bunu görüyoruz. Birçok erken dönem Hristiyan yüzükleri kilisenin öfkesini yakalayan ağır gravürler içeriyor. Kilise bu yüzükleri aşırı lüks olarak kınıyor ve daha basitleştirilmiş stillerin benimsenmesine yol açıyor. Ve sonunda bugün hala kullandığımız sade alyanslar moda haline geliyor. Az sonra size kol düğmesini de anlatacağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Güle güle, güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Nurgül Günegül'le de popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz bugün. Kol düğmelerinde sıra. Acaba onları kim icat etmiş olabilir? Merak ediyor musunuz? Artık günümüzde çok da kullanılmıyorlar ama 13. yüzyıla gittiğimizde erkek gömlek manşetleri kurdeleler, kravatlar ve iplerle bir araya getiriliyor. Bunu görüyoruz. Erkek gömlekleri ve modası değiştikçe manşetler de değişiyor elbette. Ve 17. yüzyılda bugün bildiğimiz kol düğmelerinin erken formları ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Dikilmiş ilik geliştiriliyor ve terziler bu manşetleri bir zincirle tutturulmuş iki süs düğmesiyle tutturuyorlar. Fransız terziler dönemin üst sınıfında bu işi birazcık popülerleştiriyorlar. Kuyumcular da kol düğmelerini gümüş ve altından yapmaya, yarı değerli taşlar veya böyle damgalı tasarımlar eklemeye başlıyorlar. Ve işte böylece kol düğmesi hayatımıza girmiş oluyor. Gelelim 2. Charles'a. Neden bahsediyorum bundan size biliyor musunuz? Kral 2. Charles kol düğmelerini düzenli olarak halk içinde takar düğmesiyle tutturuyorlar. Fransız terziler dönemin üst sınıfında bu işi birazcık popülerleştiriyorlar. Kuyumcular da kol düğmelerini gümüş ve altından yapmaya, yarı değerli taşlar veya böyle damgalı tasarımlar eklemeye başlıyorlar. Ve işte böylece kol düğmesi hayatımıza girmiş oluyor.

Bu dönemin beyefendilerine kol düğmeleri hediye edilmiş ve kol düğmeleri koleksiyonları oluşturulmuş. Ancak kol düğmeleri pazarının tamamen devrim yaratması Alman bir göçmen olan George Krements ve sanayi devrimiyle gerçekleşiyor. Mermilerin üretim sürecinden ilham alan Krements 1876'da bu yöntemi kullanarak kol düğmelerini seri olarak üretmeye başlıyor. Victoria döneminin çoğu mücevheri gibi tasarımlar daha abartılı ve gösterişli hale geliyor elbette. Altın ve gümüş kol düğmeleri zirvede, tam da tahmin edebileceğiniz gibi ve genellikle görkemli değerli taşlarla tanımlanan abartılı ve karmaşık tasarımlarla kaplı. Orta sınıfta kol düğmesi takmaya başlıyor ve bu dönemde parlayan tasarımlardan biri haline geliyor kol düğmeleri. 1900'lerin başında her zamankinden daha fazla kol düğmesi takılıyordu mesela. Çarpıcı ve renkli emaye kol düğmeleri popülerdi örneğin. Ve bugün de hala biliyorsunuz kol düğmeleri ara ara böyle biraz daha yaşı büyük insanlar tarafından tercih ediliyor. Gelelim 20. yüzyılın sonlarına. O dönemde erkek gömlek üreticileri manşette düğmeler bulunan gömlekleri seri halinde üretmeye başlıyor ve kol düğmesi kullanımı haliyle azalıyor. Modalar değişmeye ve Fransızlardan etkilenmeye başladıkça çift manşetleri İngiltere'ye ulaşıyor ve kol düğmelerinde yeniden bir canlanma başlıyor aslında. 1924'lerde ilginç bir tutturucu sistem icat ediliyor ve böylece bildiğimiz modern kol düğmeleri doğuyor. Kol düğmelerini takmayı ve manşetlere sabitlemeyi kolaylaştırmak amacıyla yaratılan yeni ve modern bir kol düğmesi olan bu düğmeler bugün dünyada kol düğmelerini tutturmanın hala en popüler yöntemlerinden bir tanesi olmaya da devam ediyor. Biraz da kravatı anlatayım size ama yine iki güzel şarkının sonrasında. Gözüm.

kesinlikle emin olduğum bir şey var. Erkekler kravat takmaktan nefret ediyor. Ama ne yazık ki çok da kurtulamıyorlar bu durumdan. Biraz da size kravatı anlatmak istiyorum. Kravatların tarihi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu gereksiz aksesuar nasıl bulunmuş derseniz hemen anlatmak isterim. Fransa'daki 30 yıl savaşları sırasında Kral 8. Louis, üniformalarının bir parçası olarak boyunlarına bir bez parçası takan kravat askerleri işe alıyor. Kral bu boyunluğu hemen beğeniyor ve bu kravatları kraliyet toplantıları için zorunlu bir aksesuar yapıyor. Seçkin Fransız monarşisi bunları taktığı için geleneğin Avrupa'ya yayılması da elbette uzun sürmüyor. Elbette her geçen yıl kravatların tarzı ve tasarımı da değişiyor. 1920'lerde mesela New York'ta bir kravat üreticisi kumaşı açılı bir şekilde kesmenin ve ardından bu kumaşı 3 parçaya dikmenin yeni bir yolunu patentliyor. Yıllar içinde genişlik ve uzunluk genişleyip daralsa da orijinal tasarım bugün bile aynı mesela. 1930'larda kravatın evrimi Windsor düğü tarafından yaratılan Windsor düğümünün icadıyla önemli bir gelişme görüyor. Dük ekstra geniş bir düğüm seçiyor ve bunu başarmak için özel olarak daha kalın bir kumaştan yapılmış kravatlar yaptırıyor kendine. 1980'lerde belirli bir stili benimsemek yerine biliyorsunuz kravat üreticileri çok sayıda farklı boyun giyim stili yarattılar. Kravatın iç kısmına eklenen ek astar ve ara astar kravatın göğüste daha düz ve daha düzgün durmasını sağladı. Bu kravatları bağlamak tabii ki önemli ölçüde çok daha kolaylaştı. Kravat stilleri yıllar içinde yıldız gibi bir evrim geçirirken modern kravat 100 yıldır neredeyse hiç dokunulmadan kaldı da diyebilirim. Kadınların kullandığı bir aksesuar olsaydı şu an neler olurdu neler tahmin etmek hiç zor değil. Ama beyefendiler hep sadelikten yana oldukları için takılıp kalmışlar. Günümüzde biliyorsunuz kravatlar birçok kumaş, kesim, genişlik ve desende mevcut aslında ama dediğim gibi kadınların elinde çok daha farklı şekillere bürünürlerdi diye düşünüyorum. Aslında her şey seçimle ve insanın kendi kişisel stilini ifade etmesine izin vermekle alakalı. Biraz da çantaları anlatayım size ama iki güzel şarkı dinleyelim arada.

0: Gülgüne Gül'le, Gülgüne Gül'le.
1: Radyo Ülkü.
2: Gülgüne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Boncuklarla başladık, çantalarla devam ediyoruz. Çantalar yeni bir buluş değiller aslında. İnsanların eşyaları olduğu sürece onları taşımak için çantalar tasarlanmış. Milattan önce 38 bin gibi çok eski bir tarihte avcı toplayıcılar yiyecek ve aletleri depolamak ve taşımak için meyve liflerinden yapılmış demetler ve keseler kullanıyorlardı. İpli çanta en azından Antik Roma döneminden Rönesans ötesine kadar hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılan bir kemerden sarkan torba biçiminde bildiğimiz şekliyle kadın çantası, çantanın uzun mütevazi tarihinde çok daha yeni bir gelişme aslında. Önceleri kadınlar ihtiyaç duydukları nesneleri ceplerinde taşıyorlar. Ancak bir erkeğin giysisinin parçası olan ceplerin aksine kadınların cepleri ayrıca bir giysi ve eteklerinin altından bele bağlanarak giyiliyor. Fakat bu 18. yüzyılın sonlarında yüksek belli önlüklerin popülerlik kazanmasıyla değişiyor. Yeni tarz elbiselerin daha ince silüetli olması nedeniyle birinin elbisenin altında böyle hacimli cepler takması çirkin bir görüntü oluşturuyor tabii. Modaya uyan kadınlar artık bu etek altı cepleri taşıyamıyorlar. Bu ceplerin ölümüyle birlikte kadın çantasının doğuşu da geliyor. Modern el çantasının öncüleri küçücük birer çanta. İçinde sadece ruj, pudra, yelpaze, parfüm, belki birkaç kart vizit alacak kadar küçücük bir ölçüye sahip. Kadınlar dışarı çıktıklarında hemen onları taşımaya başlıyorlar. Bununla birlikte herkes o vazgeçilmezi o kadar da vazgeçilmez görmüyor. İlk başta kullanılan torbalar bir kadının etekleri altına giydiği ve tenine yakın olduğu için iç çamaşırı olarak kabul edilmiş. İşte bu nedenle kadın el çantaları ilk popüler olduğunda çoğu kişi onları kaba ve müstehcen olarak görmüş. Bunlar aynı zamanda cüretkarmış. İç giyimin dış giyim olarak sunulduğu ilk örnekler olarak kabul edilmiş çünkü. Dolayısıyla birçokları için saçma ve yapmacık gelmiş. Bunun yanı sıra bazı kadınlara göre el çantaları iç ceplere karşı kötü bir alternatif olarak belirlermiş. Özellikle erken dönem Amerikan feministleri kadınların etek altı ceplerinin kaybolmasına karşı mücadele de ediyorlar. El çantalarının asla iç cepler kadar pratik olmayacağına inanmışlar çünkü. Bu kadınlar için el çantaları kadınların eşit hakları için verilen mücadelenin simgesi haline gelmiş. Zamanla da işlevsel ceplerin yokluğunda fonksiyonel bir çanta hızla bir kadının günlük yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline geliyor. Yıllar içinde birçok değişikliğe uğrasa da boyutu, şekli ve tasarımı her yılla birlikte değişse de 19. yüzyılın sonlarında çanta kalıcı oluyor. Tabii büyük mağazaların evlerin dışında buluşulabilecek saygın bir yer olarak alternatif oluşturması kadınların eskiye göre çok daha uzun süre evden uzak kalmalarını mümkün kılıyor biliyorsunuz. Bu yeni keşfedilen özgürlükle birlikte pratik olmayan küçük bir çantaya sığabilecek olandan fazlasını taşıma ihtiyacı ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın sonuna baktığımızda 20. yüzyılın başında kullanılan çantaların çok daha işlevsel çantalarla yer değiştirdiğini görüyoruz. Tabii büyük markalar biliyorsunuz valiz gibi çantalar yaratıyorlar. Sağlam kulplar, çoklu iç bölmeler ve çıt çıt kapatma özelliğine sahip çantalardan bahsediyorum. Çantadaki bu değişiklikler aynı zamanda bir kadın çantası fikrinde de bir değişime işaret ediyor. Çanta artık kadının tamamen kendisine ait bir obje haline geliyor. Çünkü bu çantalar işte ne bileyim çürük ağ örgüsü ya da iple çekilerek kapatılmış kumaş bir bozuk para kesesinin yerine çok daha dikkat çekici görünüyor. Eşyalarını da mahremiyetle taşıyabiliyorlar. Önceden kadınların yelpazelerini ve paralarını erkekler taşırmış. Giderek bu durum değişmiş ve pratik, güzel yapılı çantalar ortaya çıktığında kadınlar kendi işlerini yapmaya başlamışlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kadınların toplumdaki rolleri de biliyorsunuz hızla değişiyor. 1920'lere ve ardından geleceğe cesurca adımlar atılırken kadınlar ve yanlarında taşıdıkları çantalar için ufukta biraz daha büyük değişiklikler var. Onu da anlatacağım size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde. Sen gör-

Çantaların ilginç tarihinden bahsediyorum Gürgüne Gül'le de size. Şimdi el çantaları zamanın bir yansımasıdır aslında ve tarihin en eski çağlarından itibaren hayatımızdalar. El çantaları yıllar geçtikçe ve günlük yaşama daha da yerleştikçe kadınların duyarlılıklarını ve içinde yaşadıkları kültürü belki de ustaca yansıtan bir gösterge haline geliyor. Mesela 1930'larda kuyumcular gümüş ve altın gibi lüks malzemelerden yapılmış, elde taşınan küçük kutular yaratıyorlar. 70'li yıllarda kadınlar disco dans pistindeki ışıkları yansıtmak için bu parlak metallerden yapılmış çantaları kullanıyorlar. 1980'lerin de tabii göze çarpan zenginlik ve tüketim kültürü büyük gösterişli çantaları üretiyor. El çantası bu zamanlarda en zengin kadın en pahalı çantaları taşıdığı bir statü sembolü olarak hizmet ediyor. 1940'lara baktığımızda kadın çantaları basit ve işlevsel bu karşımıza çıkıyor. Erkeklerin savaş cephesinde taşıdıkları askeri çantalardan esinlenerek tasarlanıyor çünkü omuz çantaları. Kadınların işlerine gidip gelirken, yürürken veya bisiklet sürerken omuzlarına veya bedenlerine çapraz bir biçimde asılarak kullanılıyor. Daha sonra 60'lı yıllarda kadınlar bu tarz çantayı bir kez daha taşıyorlar. Kadınların engelleri aştığı ve toplumsal adetlere cesurca meydan okuduğu yıllarda bunu yansıtan çantalar da taşınıyor. 1920'lerin sineklik telden yapılmış çantalarını tercih eden kadınlar, dans eden, işte saçlarını kısa kestiren, sokaklarda refakatçi olmadan yürüyen ve utanmadan makyaj yapıp pantolon giyen bu modern kadınlar şık, renk uyumlu tel bir çanta taşıyorlar. Tabii bilim adamları yeni sentetik malzemeler geliştirdikçe bunlar aynı zamanda modern el çantaları geliştirmek için de kullanılıyor. 1950'ler plastikler mesela seri üretilmeye başlandığında kadınlar bir tür sert plastikten imal edilen şeffaf çantaları tercih ediyorlar. Ama bunlar tehlikeli, sıcakta eriyip zehirli gazlar salıyorlar çünkü. 60'lı yılların popüler çantaları PVC ve poliüretan gibi benzer uzay çağı malzemelerinden yapılıyor. Yine başka endüstri malzemeleri olan ateşe dayanıklı polar, balistik naylon, naylon dokuma, cırt cırt ve hatta kevla kadın çantalarında kullanılıyor. Hiç şüphesiz malzeme bilimindeki bir sonraki büyük atılım yeni nesil kadınların çantalarına da yansıyacak. Kadın çantasının geleceğini tahmin edemeyiz. Dediğim gibi az önce de kravatlar sabit kalsa da kadınlar bu konuda ustalar ve çeşitli şekillerde her zaman modaya ayak uydururlar. Ama tabii geçmişi bir gösterge olarak kabul edersek geleceğin çantasının, geleceğin kadınının değerlerini yansıtacağından emin olabiliriz, değil mi? Gider.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

bugün size ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Ayakkabı neden bu kadar önemli? Ayakkabının hikayesi nedir? Günümüze ulaşabilmiş bilinen ilk ayakkabı 1938'de Amerika'nın Oregon eyaletinde bir volkanik kraterin yanındaki Fort Rock mağarasında bulunuyor. Adaçayı kabuğundan yapılmış. En azından tahmin bu yönde. Amerika yerlilerine ait bir sandalet bu. Milattan önce 8000'li yıllara tarihlendiriliyor. O günden bugüne ne hikayeler biriktirmiş içinde. Birlikteyiz az sonra. Keyifle anlatacağım. Verir hep bana.

0: ben seni.
1: Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün ayakkabıyı anlatıyorum size. Bazı giysiler bedeni korumak amacıyla tasarlanmış olsa da en eski zamanlardan beri çoğu giyim eşyası statü ve sosyal mevki göstergeleri olarak ortaya çıktı biliyorsunuz. Renk, stil ve kumaş başrahibi sıradan insandan, işte kanunları koyanı kanunları ihlal edenden ve askeri lideri insanlara zarar vermek isteyenlerden ayırt eden unsurlar oldu. Kostüm lejyonlarından başlayarak bir kültürün efsanelerini de meydana getirdi elbette. Esasında kılık kıyafet hala sosyal hiyerarşiyi belirlemenin en açık vasıtalarından bir tanesi. İşte tam da bu noktada ayakkabılar sınıflandırıcı giysilerin en eski örneklerinden bir tanesidir. Devam edeceğiz az sonra.

0: Gül Günegül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Hatırlarsanız az önce günümüze ulaşabilmiş bilinen ilk ayakkabının 1938'de Amerika'da bir volkanik kraterin yakınındaki Fork Rock mağarasında bulunmuş olan adaçayı kabuğundan yapıldığı tahmin edilen Amerika yerlilerine ait bir sandalet olduğunu söylemiştim. Bazı kaynaklar da bu sandaletin papirüsün dokunmasıyla yapılmış bir sandalet olduğunu söylüyor. Hatta milattan önce 2000'lerden kalma bir Mısır mezarında keşfedilmiş olduğuyla ilgili bilgiler de mevcut. Sıcak iklimlerdeki eski insanların ayaklarındaki temel giyecekleri olan sandaletler belki de bugünkü mevcut stiller kadar çok sayıda türlü türlü tasarımlar sergiliyordu o dönemlerde de. Bilemeyiz ki.
1: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: ve Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Gülgüne Gül'le de ayakkabıyı konuşuyoruz. İngilizce ayakkabı anlamındaki shoe kelimesi yıllar geçtikçe ayakkabı stilleriyle beraber değişime uğruyor. İngilizce konuşulan dünyada shoe en az 36 çeşit çoğul haliyle 17 kez yazılış değişimi geçiriyor ve en eskisi örtmek anlamına gelen Anglo-Sakson sheo kelimesi. Bunun çoğulu shoes, sonra shoes ve en nihayetinde shoes oluyor. 14. yüzyılın ilk 10 yılına kadar en uygar toplumlardaki insanlar, işte kraliyet de dahil olmak üzere, standart ölçülerde ayakkabı elde edemiyorlar. En pahalı ısmarlama ayakkabılar bile belirli ayakkabıcıların ölçme ve değerlendirme ustalıklarına bağlı olarak ölçülerinde çiftten çifte farklılık gösterebiliyor. Düşünsenize ayağınızda biri büyük biri küçük bir ayakkabı. Bu durum 1305'te değişmeye başlamış ama İngiltere Kralı 1. Edward belirli zamanlarda tam da bir standart adına yan yana konmuş 13 tane kurutulmuş arpa tanesi uzunluğundaki inçin ölçü birimi olarak kabul edilmesine karar veriyor. İngiliz ayakkabıcılar ölçüyü benimsiyorlar ve standart ölçülerde ilk ayakkabıları imal etmeye başlıyorlar. 13 arpa tanesi ölçüsünde bir çocuk ayakkabısı yaygın bir şekil 13 numaralı, yani Türkiye'de 31,5 numara olarak biliniyor ve talep edilir hale geliyor. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra sağ ve sol ayak için özel olarak kesilen ayakkabılar tarih sahnesinden silinmiş olsa da 14. yüzyıl İngiltere'sinde yeniden ortaya çıkıyorlar. 14. yüzyılda yeni bir stil beliriyor. Aşırı derecede sivri uçlu ayakkabılar. Moda öyle bir boyuta gelmiş ki en sonunda Kral 3. Edward ayakkabı uçlarının baş parmağı 5 santim sınırını geçmesini yasaklayan bir yasa çıkarmak zorunda kalmış. Bir süre için insanlar bu emre itaat etmişler ama 1400'lerin başları itibariyle insanların giydiklerinde böyle sürekli tökezledikleri Krakow isimli ayakkabıların uçları 46 santim ve daha fazlasına ulaşmış. Düşünebiliyor musunuz böyle bir ayakkabıyla koşmaya, yürümeye çalıştığınızı? Kabus gibi geldi.

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıların tarihini anlatıyorum size. Biraz da çizmelerden bahsedeceğim. Bugün ayağımızı kışın kardan, yağmurdan koruyan çizmeler aslında savaş ayakkabısı olarak ortaya çıkıyor, biliyor muydunuz? Sümerler ve Mısırlılar askerlerini savaşa çıplak ayakla gönderiyorlar ama milattan önce 1100 dolaylarında Asurlular baldır yüksekliğinde tabanı metalle güçlendirilmiş bağcıklı deri çizmeler geliştiriyor. Yunanlı ve Romalı erkekler kendilerini dayanıklı çizmelerle donatıyorlar. Soğuk havada çizmeler çoğunlukla kürklerle astarlanıyor ve üstleri de sallanan hayvan pençesi ve kuyruğuyla süsleniyor. Nereden nereye, değil mi? Şimdi günümüzde çok çeşitli, belki aklımızın hafızamızın alamayacağı kadar türde çizmeyle modaya uyum sağlıyoruz. Yüksek topuklukları da anlatacağım ama iki güzel şarkının sonrasında.

Nuri Günegül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Sırada yüksek topuklular var. Bir gecede meydana çıkmadılar elbette. 16. yüzyıl Fransa'sındaki yukarıya yönelik trendle beraber topuklar da yıllar geçtikçe yavaş yavaş uzuyorlar. Yüksek topuklu ifadesi sonradan kadınların yükseltilmiş ayakkabılarını karşılayan bir başlık haline gelmiş olsa da başlangıçta bu ayakkabılar aslında erkekler tarafından giyiliyor. Hatta bir programda size bundan biraz daha detaylıca bahsetmiştim. 16. yüzyılda kadın ayakkabılarında nispeten daha az bir gelişme kaydedilmiş. Ne de olsa uzun elbiseler altında ayakkabılar görünmüyor biliyorsunuz. Ayakkabıda yüksek topuğun avantajı ilk kez at biniciliğinde takdir ediliyor. Topuk ayağı üzengi de güvence altına alıyor çünkü. Dolayısıyla binici çizmeleri düzenli olarak topuğun takıldığı ilk ayakkabılar. Aşırı kalabalıklaşmanın ve kötü durumdaki sağlık koşullarının sokaklarda insan ve hayvan dışkılarını yaygınlaştırdığı orta çağa gidiyoruz şimdi de. Evet, kalın tabanlı ve yüksek topuklu çizmeler psikolojik bir rahatlama sağladığı gibi birkaç santim pratik bir korunmayı da mümkün kılıyor. İnsanlar pisliklere basmamak için topuklu ayakkabı tercih ediyorlar. Esasında umumi pisliğin üzerine yükseltmek amacıyla kalın tabanlı ayakkabılar orta çağda geliştiriliyor. Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan kişinin kaliteli deri ayakkabılarını sokağın pisliğinden koruma amacıyla giydiği bu ayakkabılar kalın tabanlı olarak kısmen veya tamamen tahtadan yapılıyorlar. Yani aslında güzel ayakkabılarınızı pislikten korumak için takunyalar giyiyorsunuz. Bunu hayal edebilirsiniz. 1600'lerin ortalarında Fransa'da yüksek topuklu erkek çizmeleri de görülüyor tabii. Bu moda Güneş Kral 14. Louis tarafından başlatılıyor ve çılgınlık noktasına tırmanıyor. Hatta 14. Louis'nin kırmızı ayakkabılarını anlatmıştım size bir programda. Avrupa tarihinin en uzun sayılan 73 yıllık hükümdarlığında Fransa biliyorsunuz askeri gücünün zirvesine ulaşıyor. Fransız sarayı eşi benzeri görülmemiş kültür ve zarafetin beşiği haline geliyor. Gerçi Louis'nin önde gelen başarılarından hiçbiri kısa boyunu psikolojik anlamda telafi edemiyor. Kral bir yerden sonra ayakkabılarının ökçelerine santim santim ilavelerde bulunuyor. İnsan boyuna taktı mı takıyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Neyse, konumuza geri dönelim. Saraydaki soylu erkekler ve kadınlar da telaşla krallarını taklit etme arzusuyla çizmecilerden kendi ölçülerini yükseltmelerini istiyorlar. Kendisine gösterilen bu saygı Louis'i daha da yüksek topuklara zorluyor. Zamanla Fransız erkekler anatomik boylarına inerken saray mensubu kadınlar uzun topukları üzerinde kalmaya devam ediyorlar. Cinsiyetler arası boy eşitsizliği de böylece başlamış oluyor. 18. yüzyıl itibariyle Fransız sarayındaki kadınlar sırmayla işlenmiş 8 santime kadar çıkan yükseklikte topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Moda öncüsü Paris'i takip eden Amerikalı kadınlar Fransız ökçesi olarak bilinen topuğu benimsiyorlar. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bir topuk kutuplaşmasına yol açıyor. Kadın topukları daha yukarılara tırmanıp daraldıkça erkeğinkiler aşağı doğru iniyor. 1920'ler itibariyle yüksek topuk artık bir ayakkabının normal topuk yüksekliği anlamına gelmiyor. Daha ziyade ayakkabıda baştan çıkarıcı kadın modasını ifade ediyor. Tabii ki devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Ayakkabı neden bu kadar önemli? Tarihi nedir acaba? Sessiz adımları kendisine sneaker, yani sessiz pabuç ismini kazandıran lastik tabanlı atletik ayakkabılar da var tabii ki listemde. Teknolojik bir buluşu beklemek zorunda kalıyor bu lastik ayakkabılar. Lastiğin 1860'larda Charles Goodyear tarafından bulunmasını. Goodyear, kauçuk bitkisinin doğal reçinesini sıcakken, yapış yapış soğukken kırılgan hale gelmek zorunda olmadığını kanıtlamış. Sülfürle karıştırıldığında plastik böyle kuru, pürüzsüz ve esnek bir madde oluyor çünkü. Bu da 1800'lerin sonlarındaki giysilerdeki ilk kullanımlarından biri olan yağmur galoşları gibi ayakkabılar için son derece ideal. Yeni yüzyılın başında lastik deri ayakkabıların tabanlarında kullanılmaya başlanıyor. Vulkanize edilmiş lastik tabanlar imalatçıların atletik ayakkabılarda bir devrim diye nitelediği ürünü meydana getirmek için ayakkabıya yapıştırılıyor. İlk spor ayakkabılar şimdi olduğu gibi tamamen beyaz değil bu arada. Hatta tabanlar da siyah değil. Daha ziyade tabanlar siyah, bej ya da kestane rengi. Zira kahverengi erkeklerin deri ayakkabılarının popüler rengi. Spor ayakkabıların temel tasarımı 1960'ların başına kadar çok az bir değişiklik gösteriyor ama sonra eski bir üniversite atleti ve koçu birlikte modern gofret tabanlı spor ayakkabının yolunu açacak tesadüfi bir gözlemde bulunuyorlar. Phil Knight, Oregon Üniversitesi'nde bir orta mesafe koşucusu olarak Amerikan modellerinden daha hafif olan Avrupa'dan ithal spor ayakkabıları tercih ediyor. Diğer pist ve alan atletlerinin de performanslarını daha olumlu etkileyecek yüksek kalite ayakkabıları tercih edeceklerine inanan Knight ve koçu Bill Bowerman 1962'de spor ayakkabı işine girip birinci sınıf Japon modelleri de ithal etmeye başlıyorlar. Gofret tabanlı naylon ayakkabıları tanıtmak için Knight 1972'de Oregon'daki olimpiyat müsabakaları için bir prova yapan atletlere kanatlı Yunan zafer tanrıçasının ismiyle anılan Nike'sı gösteriyor. Birkaç maratoncu özel tasarım ayakkabılarla yarışıyor ve ardından yapılan reklamda spor ayakkabıların bitiş çizgisine ulaşan 7 meşhur koşucudan 4'ünün ayağında olduğunu duyuruyor. Öte yandan 1., 2. ve 3.'ünün Batı Almanya'nın Adidas spor ayakkabılarını giydiklerinden hiç bahsedilmiyor. Yine de çeşit çeşit markalarda gofret tabanlı spor ayakkabılar çok iyi satmakla beraber yine 10 yıl sonrasında düz tabanlı bez ayakkabıların tarihe karıştığını söylemek mümkün değil tabii. Ne de olsa onların modası bazı markalar sebebiyle hiç geçmeyecek. Tabii ki konuşacağız.

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Çeşit çeşit, renk renk. Bugün artık istediğimizi alıyoruz. İstediğimizi giyiyoruz. Keyfimize göre, neşemize göre. Peki ayakkabıyı ilk kimler kullanmıştı derseniz, yapılmış araştırmalara bakıldığında dünyanın birçok alanında çeşitli basit tipte ayakkabıların halklar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Kuzey Amerika'daki birçok erken dönem yerli halk üyesinin makosen olarak bilinen ayakkabıya benzer bir tür ayakkabı giydiği araştırmalarda yer alıyor. Bunlar tipik olarak deri ve bizon derisinden yapılmış böyle dar tabanlı, yumuşak tabanlı ayakkabılar. Birçok makosenin de çeşitli boncuklar ve diğer süslemelerle süslenmiş olduğunu görüyoruz. Yine medeniyetler gelişmeye başladığında sandaletler, yani modern parmak arası terliklerin öncüleri diyebiliriz. Bunlar giyiliyor. Bu uygulama M.Ö. 4000'lerden kalma eski Mısır duvar resimlerinde yer alan resimlere dayanır. Avrupa'da da bulunan papirüs yapraklarından yapılmış ve yaklaşık 1500 yaşında olduğu görülen basit ayakkabılara da rastlanmış. Ayrıca Orta Çağ'ın ilk yüzyılında Kudüs'te de sandalet tipi ayakkabılar giyildiği ortaya çıkmış. Sandaletler birçok uygarlık tarafından giyiliyor ve çok çeşitli malzemelerden yapılıyor. Eski Mısır sandaletleri dediğim gibi papirüs ve palmiye yapraklarından yapılmış. Bölgelere göre ayakkabılar da tabii farklı malzemelerde kullanılmış. Çin ve Japonya'da pirinç samanı kullanılmış mesela. Sisal bitkisinin yaprakları. Güney Amerika'da farklı farklı materyaller kullanılmış. Meksika'ya baktığımızda yuca bitkisini görüyoruz. Genellikle farklı bölgelerde sandaletler giyilirken eski zamanlarda Mısırlılar, Hindular ve Yunanlılar gibi birçok insan ayakkabıya çok daha az ihtiyaç duyuyor. Ve çoğu zaman da yalın ayak olmayı tercih ediyorlar biliyorsunuz. Eski Yunanlılar ayakkabıları büyük ölçüde böyle rahatına düşkün, estetik olmayan ve gereksiz şeyler olarak görmüşler. Ayakkabılar öncelikle tiyatroda boy uzatmanın bir yolu olarak giyilmiş. Sporcularsa antik olimpiyat oyunlarına yalın ayak katılmışlar hep. Milattan önce 4'ten başlayarak Yunanlılar sembolik ayakkabılar giymeye başlıyorlar. Bunlar kullanıcının durumunu açıkça belirtmek için yoğun bir şekilde dekore edilmişler elbette, tahmin edebileceğiniz gibi. İşte deriyi hafifletmenin maliyeti nedeniyle daha açık renkli ayakkabılar üst sınıfta zenginliğin göstergesi olmuş. Çoğu zaman tabanlara bir mesaj oyulmuş. Ayakkabıcılık bu süre zarfında Yunan kunduracıların Roma İmparatorluğu'nda ün kazanmasıyla dikkate değer bir meslek haline de geliyor. İlk çağlarda ayakkabı tasarımları ve kullanımı hakkında söyleyeceklerim elbette var. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde size. Allah'ım.

Güngör Güngör'le de bugün ayakkabıların tarihsel serüvenini anlatıyorum size. Ayakkabı tarihinin başlangıcını belirleyen belli bir çift ayakkabı yok aslında. Çünkü farklı iklimler için hep böyle çok farklı ayakkabılar mevcut olmuş ve ayakkabılar için kullanılan, az önce de söylemiştim, farklı malzemeler farklı bölgelerde yer almış. Kuzey bölgelerinde ayakkabılar kalın derilerden yapılmış ve kürk ve samanla güçlendirilmiş mesela. Güney bölgelere baktığımızda daha çok palmiye yaprakları karşımıza çıkıyor ya da papirüs lifleri, çok dayanıklıdır biliyorsunuz. İklime rağmen insanlar ayaklarını doğal dış etkilerden korumak için ayakkabılara ihtiyaç duyuyorlar elbette. Göç dönemi mesela ya da Haçlı seferleri sırasında, Avrupalıların doğuya yürüyüşleri sırasında birçok değişiklik ve mükemmelleştirilmiş ayakkabı modellerinin ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu süre zarfında Avrupa Mısır sandaletleri ve sivri uçlu ayakkabıları kullanıyor. İlk sandaletler biliyorsunuz Mısır'da ortaya çıkıyor. Tabii ilk başta sadece din adamları ve firavunlar giyebiliyor bu sandaletleri. Daha sonra da tüm eski Mısırlılar tarafından giyilmişler elbette. Farklı renklerde belirli bir sosyal sınıfı sembolize etmiş hep. En popüler Yunan ve Roma ayakkabı modellerinden biridir biliyorsunuz sandalet, söylemiştim zaten. Ve çok çeşitlileri var. Mısırlıların aksine mesela Yunanlar biraz daha uzunlarını tercih ediyor. Hatta belki bağcıklı olanlarını. Ve en garip olanı, bu ülkelerde ayakkabılar kadın ve erkek diye ayrılmamış. Herkes aynı şekilde giyiniyor. Ama bazı düzenlemelerde elbette var. Yunan'da mesela yalnızca kölelerden kolayca ayırt edilebilen özgür vatandaşlar tarafından giyilebildiğini biliyoruz sandaletlerin. Antik Roma'ya baktığımızda kıyafetler ve ayakkabılar güç ve medeniyetin simgesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu nedenle ayakkabılar kişinin toplumdaki konumuna ve sosyal sınıfına göre giyiliyor. Mesela bir örnek vereyim size, Romalı askerler sandalet giyerlerdi. 18. yüzyılda anlatmak istiyorum size kısaca çünkü zamanım çok azaldı. Ama arada iki güzel şarkı da dinleteyim.

Gülgüne Gül'le de bugün ayakkabıların tarihsel serüvenini konuşuyoruz. 18. yüzyıl ayakkabı tasarımları demiştim hatırlarsanız. Zenginliğin modaya uygun giysilerle sergilenmesi. 18. yüzyılda da önce ayaklarla görülüyor. Hem zengin erkekler hem de kadınlar yüzyılın sonunda yok olan bir trend olan statülerini gösteren süslü ayakkabılar giyiyorlar. Kadınlar bazen altın ve gümüş, dantel ya da örgülerle süslenmiş, renkli ipek veya hassas deriden yapılmış yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Yoğun bir şekilde dekore edilmiş ipek elbiseler giyseler de ayakkabılarını nadiren eşleşen malzemelerden yapıyorlar. Bazı ayakkabılar bağcıklı ama çoğunda dekoratif tokalar mutlaka oluyor. Kadın ayakkabılarının parmak uçları sivri veya hafif yuvarlak oluyor. 18. yüzyılın büyük bir bölümünde erkeklerin ayak bilekleri oldukça ortaya çıkarılıyor. Mutlaka bilirsiniz dönem filmlerinden. Parlak metal tokalı koyu deri ayakkabılar, yapışan açık renkli çoraplar mesela. Genelde bilekleri vurguluyor. Erkek ayakkabılarının tokaları hem kullanıcının durumunu hem de tabii etkinliğin önemini gösteriyor. Tokalar basitçe çelikten ya da pirinçten yapılıyor o dönemlerde ya da mücevher ve gravürlerle kaplanıyor. Bazı erkek ayakkabıları özel günler için renklendirilirmiş mesela. Bununla birlikte yüzyılın ortalarına gelindiğinde erkeklerin ayak bilekleri genellikle modaya uygun jokey botlarının altına gizlenmiş. 18. yüzyıl dediğimizde ayakkabılar ve çizmeler düz tabanlıklarda veya düzlük adı verilen ayakkabı tabanlarını oluşturan formlarda yapılmış. 19. yüzyıla geldiğimizde de erkek ve kadın ayakkabıları stil, renk, topuk ve ön cephe şeklinde tabii ki birazcık farklılık göstermiş. Napolyon döneminde mesela kumaş ayakkabıların çok popüler olduğunu görüyoruz. Bu arada erkek ayakkabı topuğunun klasik yüksekliği 2,5 santim oluyor. Erkeklerin kadınlardan daha yüksek topuklu ayakkabı giydiği dönem sona eriyor anlayacağınız. Ama tabii ayakkabı üretimindeki en büyük atılım sanayi devrimi sırasında oluşuyor. Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika'daki mucitler ve zanaatkarlar modern bir ayakkabı dikiş makinesini icat ediyorlar ve toplu kumaştan ayakkabı üretimine başlıyorlar. John Ernst her gün yaklaşık 700 çift ayakkabı yapılmasına izin veren bir ayakkabıcılık yöntemi geliştiriyor. Ayakkabı herkes için erişilebilir hale geliyor ve nihayet 19. yüzyılın ortalarından itibaren sağ ve sol ayak için ayakkabılar farklılaşıyor. Türk tarihine baktığımızda ayakkabı kullanımının 1900'lü yıllara uzandığını görüyoruz. Mesela Osmanlı'da biliyorsunuz takunya ya da nalın olarak anılan topuklu terlikler giyilirdi. Nalın Osmanlı döneminde ritüellerde, temizlik işlerinde ve bazı törenlerde giyilen özel bir terlik çeşididir. Ayakları sudan korumak için tercih edilir. Ahşap topuklu terlikler hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyiliyor. Tarihte terlik sadece bu tarz ritüellerin ya da ev ayakkabısı olmanın ötesinde hamam törenlerinin de önemli bir parçası. Terlikle başlayan hikaye bir süre sonra işe ayakkabı ustalarının girmesiyle bambaşka bir şekle bürünüyor. O yıllarda başlayan ayakkabı işçiliği bugün 300 yılı geçmiş bir gelenek haline geliyor. Şimdilerde biraz daha eskiye dönmüş gibiyiz. Topuklu tahta terlikler tercih etmiyoruz belki ama terlikleri dışarıda da tercih etmeye başladık. Çünkü bu yüzyılda rahatlık her şeyin öncesinde galiba. Bir de şu pijama giyme işini dışarıya taşıyabilirsek gerçekten hayat çok daha keyifli hale gelecektir diye düşünüyorum. Gözüm

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo Ülke.

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mahmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el göz dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir güneş sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş

0: ülkü.
1: Kimler geldi, kimler geçti, gelen kondu, konan düştü, Rabbin bilen ona uçtu. Bizler hangi güne kaldık?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman her yerde.
7: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, senden

dinledik. Hande Yener'in yaptığı en iyi albümlerden bir tanesi ve tabii 2002 senesinin de en çok satan albümü. Albümün çıkış şarkısı Sen Yoluna, Ben Yoluma sonrasında Ege Sonsuza Kadar

mi? Bir hadise var. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık değilim, olabilirim seçtim sizlere ve Nirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka. Joker albümündeyiz. Anla artıksa şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar bu güzel günde retroda sizlerle birlikte. Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Doş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Rafet E. Roman ilk albümünü Gençliğin Gözyaşını 1995 yılında yayınladı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum'u dinledik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Grup Gündoğarken'de söz şarkımızsa Sen Benim Şarkı.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: En iyi müzik, en iyi program.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat

0: kimsem içimde. Güle güle.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülke.

0: duygu ediyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerlere. Çocuk uyutuyoruz.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını sök.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Sen de bana ait bir

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Aznur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolunuz da açık olsun.
9: Radyonuz. Radyo Ülke.

Dağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

zaten ortada. Sevenlerin hali zaten ortada.